0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Do turco Omar Faruk Tekbilek, do seu traballo Three of Patience, escoitamos o tema Adanan.
2: Oh, Adanan, memleketim, bereketli toprağım. Zoroastlardan rahmetle akan Seyhan Erman. Gök gürültün, yağmurun, sellerle el aşkı. Adanan, memleketim.